0: Değerli dinleyiciler, biliyorsunuz yayınımız bayağı yoğun bugün ve iki konuşmacı, röportajcı misafirimiz var. Hatta ikinci saatte de Claudia ile konuşacağız çünkü. Bugün Sachsen-Anhalt'taki Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin seçimleri hakkında Murat Çakır şu anda telefon attığımızda. Merhabalar Murat.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Aslında sık sık bu mikrofonlarda senin sesin duyuluyordu ama bayağı bir ara verdik. Umarım bundan sonra daha geniş ve daha sık konuşuruz. Ama Sachsen seçimleri, bu Mecklenburg-Vorpommern seçimleri ve Berlin seçimleri Almanya'da bir deprem etkisi yarattı. Çok ciddi bir, özellikle AfD'nin çok ikiye katlayan oyların artması şu anda çok etabliyete partay dedikleri, yani kurumsallaşmış partilere bir heyecan ve bir korku yarattı. Aynı zamanda Berlin seçimlerinde sol partinin çok güçlü çıkması çok ciddi bir paniğe yol açtı. Öncelikle bu üç eyaletteki seçimler konusunda kısa bir değerlendirmeni alabilir miyim?
1: Tabii ki. Aslında burada gördüğümüz büyük ölçüde Avrupa çapında son yıllarda ortaya çıkan bir fenomen. Özellikle sanayisizleşmiş, yoksullaştırılmış olan bölgelerdeki insanlar egemen siyasete duymuş oldukları hoşnutsuzluğu başka bir alternatif olmadığından, yani gerçek anlamda bir sol alternatif olmadığından aşırı sağa, faşist hareketlere doğru yönlendirmekteler. Aslına bakılırsa bu egemen siyasetin de işine gelen bir şey. Çünkü 10 yıllardan beri göçmen ve mülteci düşmanı politikalarla, ırkçı yasalarla, uygulamalarla, yönetmeliklerle sürekli olarak göçmen ve mülteciler ekonomik, toplumsal bütün bu sorunların temel nedeninin göçmen ve mülteciler olduklarını propaganda etmişlerdir. Ve şöyle diyebiliriz, Avrupa'daki, özellikle Almanya'daki çoğunluk toplumu buna aynı zamanda çok yatkındır. Çünkü Almanya 1990 öncesindeki sosyal devlet refahını kaybetmiş olan travmatik bir çoğunluk toplum yaşamaktadır. Bu travmatik çoğunluk toplum artık aslında korku dolu, itaatkar kullar kitlesi haline dönüşmüştür. Yani kendi çıkarlarından başka hiçbir şey düşünmeyen, kendisinden zayıf olana tekme atan ama egemen siyasete de sadece oylarıyla belirli bir çerçevede protesto gösteren bir kitleyle karşı karşıyayız. O açıdan bu son derece doğal bir gelişme bir yerde. Çünkü alternatif ortaya çıkmayınca, hani Türkçe'de bir laf vardır, koyunun olmadığı yerde keçi yaptıraman çelebi demişler diye. Eğer sol sahiden gerçek bir alternatif olamazsa insanlar kendileri gibi konuşan, kendileri gibi egemen siyasete karşı çıkan, aslında egemen siyasetin politikalarını daha da sertleştirmek isteyen faşist hareketlere yönelirler. Fakat diğer tarafta şunu da görmek gerekiyor. Bu protesto seçimleri, AfD'nin oy kazanmış olması bir tarafta çoğunluk toplumundaki faşistleşmeyi gösterirken, yani böylesine bir faşistleşme sürecini gösterirken, diğer taraftan da egemen siyasetin savaş kışkırtıcısı, militarist dönüşüm ve neoliberal veya şöyle diyelim asosyal Kırım politikalarına karşı oluşmuş olan bir hiddetin de göstergesi. Halbuki burada işte gerçek anlamda sınıf siyaseti yapan, sınıfın perspektifinden politikalar geliştiren ve halkın dilini kullanan bir sol olsaydı faşist hareketlerin bu konuda hiçbir şansı olmazdı. Çünkü faşist hareketler sonuç itibariyle sisteme zarar vermeyen burjuvazinin yedek hareketleridir. Ve önümüzdeki dönemde hükümet ortağı olduklarında da bunları çok iyi göreceğiz.
0: Peki bu arada özellikle sol partinin yani Berlin seçimlerinde halkın temel sorunlarına eğilmesi sonucu çok ciddi bir oy kazanımı oldu. Ve Elif Erap, yani eğer koalisyon kurulursa Berlin'de belediye başkanı olacak. Buna ilişkin de çok ciddi bir tepki var. Çünkü bir yandan kamulaştırma konusunda partilerin görüşleri farklı olduğundan dolayı, öbür taraftan da özellikle antisemitizm konusu tamamıyla solun ya da göçmenlerin üzerine atılmaya başlandı. Sanki toplumun hiçbir tarafında antisemitizm sorunu bitmiş. göçmenlerin yani normal politikacıların konuşmalarına baktığımız zaman göçmenlerle oluşan bir antisemitizm olduğundan bahsediliyor. Nasıl yorumlamak lazım? Yani bunun
1: şimdi evet. Öncelikle şunun altını çizmek gerekiyor. İşte Berlin çok güzel bir örnektir. İnsanların konut sorununun akut bir biçimde yaşandığı, yaşam koşullarının kiralar nedeniyle, yüksek kiralar nedeniyle son derece zorlaştığı bir yerde eğer siz halkın derdine ortak oluyor, onların derdine tercüman oluyor ve realist yani gerçekçi çözüm önerileri getiriyorsanız o zaman solun başarı kazanmaması diye bir şey söz konusu olamaz. Ancak sorun birazcık daha farklı bir alandan bakmak gerekiyor bütün bu gelişmelere. Bir kere antisemitizm suçlaması saçma sapan bir suçlama olduğu kadar aynı zamanda bir egemenlik aracıdır. Çünkü burada önemli olan şimdi sadece toplumsallaştırmalara karşı çıkmak değil, yani kamusallaştırmaya karşı çıkmak değil. Burada alternatif bir politikanın yani halka yarayan, halkın çıkarına olan, ezici çoğunluğun çıkarına olan bir siyasetin uygulanabilirliğini göstermesi açısından Alman tekelci burjuvazisi korkmaktadır. Yani komünist partilerin %1 dahi oy aldığı bir ortamda bu denli antikomünist propaganda yapan, işte sola her türlü suçlamayı yapan, kamulaştırma fantazilerinden bahseden burjuva basını, burjuva politikacıları ki bunların arasında Cem Özdemir gibi insanlar da var göçmen olmalarına rağmen sol partiyi ehlileştirmek değil artık evcilleştirmeye çalışmaktadır. Yani öylesine bir toplumsal iklim yaratılmıştır ki egemen siyasete en ufak bir itiraza dahi tahammül edilmemektedir. Sosyalizm kokabilecek her türlü eylem, her türlü etkinlik aforoz edilmektedir. Antisemitizm suçlaması bunun için kullanılmaktadır. Halbuki en büyük antisemitistlerden bir tanesi şansölye Merz'dir. Örneğin Almanya'da yaşayan Yahudileri ki yüzyıllardan beri kökleri burada olan öz ve öz Alman olan Yahudileri yabancı demektedir. Yani antisemitizmin en berbat hali yabancı düşmanlığıdır şeklinde kullanan bir şansölye ile karşı karşıyayız. Yani burada oyunun çok açık olduğu ortaya çıkıyor. Ancak burada başka bir sorun daha ortaya çıkıyor. O da sol partinin içindeki hükümet sosyalistlerinin her pahasına hükümet olmaya çalışmaları ve burada Filistin'le dayanışma içerisinde olan partileri partiden atmaya yeltenebilecekleri, işte şimdiden İsrail'in var olma hakkını tanıyoruz biçiminde ellerini kaldırdıklarını da görebiliyoruz. Hükümet olmak için her türlü seçim programından vazgeçen bir parti hükümet olduğunda bu seçim vaatlerinin hiçbirisini yerine getiremeyecektir. Bunu da görmek gerekiyor. Yani sol parti içerisinde maalesef şimdiden evcilleşmeye hazır çok sayıda isim bulunmaktadır. Elif konusuna gelince gerçekten Elif Eralp'in yapmış olduğu çalışmalar, seçim çalışmaları son derece saygıdeğer, kutlanabilir çalışmalar. Fakat önemli olan yaptığı seçim çalışması değil, iktidara gelmesi durumunda neyi nasıl gerçekleştirebileceğidir. Yani o açıdan şu anda görüşmelerde bulunan Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller başından itibaren emlak tekellerinin kamusallaştırılmasına karşı çıktıklarını söylüyorlar. Halbuki yüz binlerce Berlinli yapılan halk oylamasında bu büyük tekellerin kamusallaştırılmasını istemişti. Yani halkın istediğini yerine getirmek istemiyorlar. Kaldı ki kira sınırı yani yasal üst kira sınırına karşı çıkıyorlar. Şimdi böylesine bir durumda sol partinin hükümete mutlaka gelmek istemesini ben zorluk çekiyorum anlamakta. Çünkü eğer kendi seçim programını savunsa ve bu çerçevede zaten öyle olacağını düşünüyorum. Hristiyan Demokrat Parti ve SPD Yeşiller birlikte yeni bir hükümet kurularsa bir dahaki seçimlerde sol parti tek başına bile iktidara gelebilir. O zaman istediğini yapabilir. Yani o açıdan her şeye burjuvazinin söylediği her şeye burjuvaziden icazet almaya hiç gerek yok diye düşünüyorum. Evet demeye gerek yok. Ancak maalesef Alman reformizmi 1914'ten beri hiç değişmeyen bir biçimde şöyle diyeyim, tarihsel ihanetine devam edecek gibi gözüküyor. Ki ben bu partinin üyesi olmakla, hatta kurucu üyesi olmakla birlikte bunu son derece üzüntüyle izliyorum diyebilirim.
0: Evet. Peki Cem Özdemir konusunda yazdığın yazılarda, geçten işte bu seçildiği zaman yazdığın yazıda da geçiyorsun. Orada eğer işte oradaki araba tekerlerinin izin olmasaydı seçilmezdi diye bir takım ifadeler kullanmıştın. Cem Özdemir yani göçmen kökenli olmasına rağmen, çünkü çok fazla bir göçmen kökenli yavaş yavaş Hannover'de mesela belediye başkanı, işte Cem Özdemir.
1: Serap Güler var, devlet bakanı, Dışişleri Bakanlığı'nda.
0: Evet.
1: Seydoğlu. Yani şunu söylemek lazım Ali. Bir insanın göçmen kökenli olması onun mutlaka göçmen ve mültecilere yarayan politikalar yapacağı anlamına gelmez. Bu olay sınıfsaldır. Durduğu yer hangi sınıfın çıkarlarını temsil ediyor? Kendisi hangi sınıftan? Hangi politikanın peşinde koşuyor? Bunlara bakmak lazım. Yoksa benim için birisinin Cem Özdemir, öbürünün Elif Eralp veya Serap Güler olmasının hiçbir anlamı yok. Önemli olan bunların göçmen ve mülteciler ve halkın ezici çoğunluğunun yararına nasıl bir politika yaptıklarıdır. Cem Özdemir'i ben çok uzun zamandan beri tanırım. İşte bir tarafta Cem Özdemir, diğer tarafta Ozan Ceyhun gibi insanlar aslında burjuvaziye yaranmaya çalışan küçük burjuva politikacılardır. Başka bir şey değildir. Görüyoruz işte Cem Özdemir'in bugün kalkıp kendi partisine solla birlikte olmayın diye bağırmasının temel nedenlerinden bir tanesi emlak tekerlerini, çıkarlarını temsil etmesi. Yoksa partisinin çıkarlarını temsil ettiğinden dolayı bunu söylediğini söyleyemeyiz.
0: Aynı zamanda AFD ile de eşit tutmaya çalışıyor. Yani AFD'ye koyduğunuz sınırı şeye de koyun diyor, sol partiye de koyun diyor.
1: O çok tipik bir propaganda, bir demagojidir. Burjuvazi her zaman bunu yapar. Kendi kucağında yetiştirdiği faşizmi. Faşizm, hatta şöyle bir şey var. Max Horkheimer şöyle bir laf etmiş. Kapitalizmden bahsetmeyen faşizmi ağzına almasın diye. Çünkü faşizm kapitalist üretim ilişkilerinin bir sonucudur. Yani bugünkü faşist hareket, faşist AFD, Alman muhafazakarlarının egemen siyasetin kucağında doğmuş, büyümüştür. Ve şu anda onlarla birlikte hareket etmektedir. İleride daha da fazla hareket edecektir. Mecklenburg-Vorpommern'de seçilen Zygmunt denilen adam daha başından söyledi, biz silahlanmaya karşı değiliz dedi. Yani sosyal politikalar alanında, istihdam politikası alanında, emeklilikler alanında, her konuda kesintilere gidilmesini isteyen bir partiden bahsediyoruz. Yani egemen siyasete daha da sert sağdan baskı yapan bir partidir söz konusu olan. O nedenle yani şunu da söylemek gerekiyor. Bugün asıl söz konusu olan nerede durduğunuz, kimin çıkarlarını savunduğunuz ve kimin çıkarlarının çözülmesi için mücadele verdiğinizdir. En temel bakış açısı bence bu olmalı.
0: Evet. Bir de bu Ferhat Koçak hakkında bir takım şeyler çok ciddi anlamda basına, bütün televizyon programlarında ve basında geçiyor. Remo aşiretiyle ilişkisi var diye, ama bu Remo aşiretinden bazıları da CDU'nun davetlisi olarak parlamentoya gelmiş, onlarla görüşmüş, parlamentoyu gezmiş, gitmiş ama hiçbir sorun olmadı. Ama Ferhat Koçak orada kutlamaya gelen insanlarla poz verdiği için ya da aynı karede, hani resim karesinde bulunduğu için yani ciddi anlamda bir sorun yaşıyor şu anda.
1: Yani aslında şu da söylenebilir, hani kim söylemişti hatırlamıyorum, Adorno'ydu galiba, yanlış hayatta doğru yaşanmaz diye. Şimdi burjuva politikası çerçevesinde, yani bir demokratik, yani burjuva demokrasisinde ve burjuva parlamentosunda parlamenter olarak görev yapılsanız bazı kurallara uymanız gerekiyor. Aksi takdirde sokağa çıkıp sokakta politika yapmanız lazım. Bence Ferhat bu konuda bazı hatalar yaptı. Ancak bu hatalar, yapmış olduğu hatalar tabii ki abartılarak kamuoyuna veriliyor. Yoksa egemenlerin ne işte aşiretlerle bir şey var. Çünkü hepsi sürekli olarak kullanıyorlar. Hatta şunu da söylemek lazım. Organize suç örgütleri bugün demokratik hakların ortadan kaldırılması, işte gizli servislere verilen yetkilerin arttırılması için bir araç olarak kullanılmaktadır. işlerine gelmektedir. Remo gibi bazı ailelerin kriminal işlere kalkışması. Bunun haricinde eğer yani şimdi biraz da şey yapmak lazım. Yani Ferhat Koçak Neukölln'de herkesle ilişkide olan bir insan. Burada da belirli bir çerçevede tabii ki İslam düşmanlığını görüyoruz. İşte Filistin düşmanlığını görüyoruz. Alman devlet hakkının savunduğu işte Siyonist politikaların sonuçlarını görebiliyoruz. Doğru. Ancak Ferhat da bu konuda oynamış olduğu oyun sahnesindeki kurallara veyahut oynamış olduğu maçın kurallarına birazcık uyması gerekiyordu. Yani dikkatli olması gerekiyordu. Bence dikkatsizlik yapmış.
0: Evet. Göçmenler konusuna kısaca değinelim ve böyle sonuçlandıralım diyorum. Çünkü çok bu seçim süreçlerinde genellikle göçmenlerin AfD'yi bile seçtiklerini falan basında geçiyor. Ve sol partide ciddi anlamda bir oy aldı göçmenlerden Berlin'de. Fakat göçmenler özellikle dün yapılan DGB'nin yürüyüşlerinde ve buradaki sosyal kısıtlamalara karşı örgütsüz bir vaziyetteler. Nasıl bir çözüm gerekiyor bu konuda? Ne yapmak gerekiyor?
1: Şimdi göçmen olmak demek belirli demokratik hak, sosyal hak mücadelelerine otomatikman katılacak anlamına gelmez. Göçmenlerin özellikle Türkiye kökenli göçmenlerin büyük bir kesimi bugün fabrikalardaki çekirdek kadrolardır. Yani işçi sınıfının imtiyazlı kesimleridir. Onun haricinde işte burada kazandıkları paraları Türkiye'ye yatırım yaparak farklı bir biçimde burada çalışan halktan daha fazla para kazananlar olduklarından yani küçük burjuva yaşantıya özenen bu küçük burjuva yaşantısını gündelik hayat olarak gören çoğu insan var. Bunların tabii ki sınıfsal olarak sol partiyi kamusallaştırmadan bahseden, sosyal haklardan, demokratik haklardan bahseden komünistleri veya sosyalistleri sol partiyi falan seçecek halleri yok. Hangi sınıfa mensup ise veya hangi sınıfa mensup olduğunu düşünüyorsa ona göre tavır koyar. Onun haricinde şunu da söylemek gerekiyor. Yani dün yapılmış olan ve yaklaşık 175 bin kişinin katılmış olduğu söylenen yürüyüşleri de değerlendirecek olursak tamam göçmen örgütlerinin katılımı belki zayıftı ama aralarında tabii ki binlerce göçmen vardı yok değil. Çünkü onlar da artık göçmen olarak değil bir Almanya işçi sınıfının fertleri olarak bu eylemlere katıldılar. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor. Alman Sendikalar Birliği ve Alman sendikaları artık egemen siyasetle o kadar iç içe geçmişler ki onların yapmış olduğu eleştiriler var olanı korumaktan daha da az bir savunuya dönüşmüş durumda. Halbuki Alman Sendikalar Birliği'nin en başta Alman sendikalarının silahlanmaya, militarist dönüşüme karşı pozisyon almaları, politik grev yapabilecek, siyasal grev yapabilecek, genel grev konusunda hükümeti, egemen siyaseti baskı altına alacak bir sendikal hareket haline gelmeleri lazım. Ancak sendikal hareket hala 1990 öncesinin renk kapitalizminin koşulları altında yaşadığını zannediyor. Yani unutmayalım, Hartz yasaları çıkartıldığında federal parlamentoda 155 tane kadrolu sendikacı vardı. Sendikadan gelen milletvekilleri vardı. Hatta halen sendikacılık yapan milletvekilleri vardı. Onların oylarıyla Hartz yasaları kabul edildi. Yani demokratik ve sosyal hakların budanmasında Alman sendikalarının çok önemli sorumluluk payı vardı. Bunu da unutmamak gerekiyor. Ancak eğer sendikalar bugün 100 bin değil, 170 bin değil, 500 bin, 1 milyon insanı sokağa dökebilseydi o zaman siyaset, egemen siyaset üzerinde bir baskı oluşturabilme şansı ortaya çıkacak olurdu. Eğer fabrikalarda işçi sınıfının bölünmüşlüğünü devam ettiriyorsanız sendikalar olarak işte silah tekerlerinin çıkarlarını savunan bir siyaset yürütüyorsanız o zaman inandırıcılığınızı kaybedersiniz. Bu durumda devrimci göçmenler veya solcu göçmenler böylesine eylemlere katılır katılmasına da etkin olmazlar. Bu da gayet doğal. İnsanlar da gelmez. Kaldı ki Almanya'daki çoğunluk toplumu zaten artık sendikalara da dahi güvenmiyor. Çünkü görüyor sendikalar büyük bir ölçüde egemen siyasete eklemlenmiş durumdalar. Ama diğer taraftan şeye bakıyoruz. Yani 80 ile 100 kent civarında gençler sokağa çıktı. Yani zorunlu askerliğe karşı pozisyon aldılar. Gençlerin bu öylesine eylemlere girişmeleri bence son derece önemlidir. Yani önemli bir kıpırdanışı göstermektedir. İşte burada solda duran, sosyalistim diyen, komünistim diyen, devrimciyim diyen, solcuyum diyen herkese, hatta demokratım diyen herkese şu görev düşmektedir. Yani bu gençlerin eylemlerini desteklemek gerekiyor. Militarizme karşı çıkmak gerekiyor. Militarist dönüşüm artık yaşamın her alanını boyunduruk altına aldı. Ve bu özel sermaye birikimiyle paralel bir biçimde gidiyor. Bakın işte emeklilik haklarına saldırılar var. Bu konuda yeterince bir savunma çıkmıyor ortaya. Sosyal haklar kısıtlanıyor. Diğer taraftan önce mültecilere uyguluyorlar. Sonra mültecilere uyguladıklarını halkın geneline uyguluyorlar. Hartz'ın nasıl başladığını unutmayalım. Asyl ve beraber Leistungsgesetz dedikleri sığınmacılara verilen desteklerin kısıtlanmasıyla fördan yani teşvik etmek ve talep etmek politikaları önce mültecilere uygulandı. Biz o zamanlar onu diyorduk. Bugün size mültecilere uygulanan yarın bütün halka uygulanacaktı. Ardından hat yasaları çıktı. Yani 1990'dan bugüne baktığımızda şu 36 yıllık bir süreç içerisinde vahşi bir biçimde artık bütün elde edilmiş mücadelelerle elde edilmiş olan kazanımlar teker teker ellerinden alınıyor insanların. Şimdi o nedenle solun, hatta reformist toplumsal ve siyasal solun bile bu konuda son derece büyük sorumluluğu var. Sokağa çıkmak zorundalar, baskıyı oluşturmak zorundalar. Aksi takdirde bu insanlar akın faşist harekete doğru gidecekler. Ve şunu da göreceğiz. Yarın öbürsü gün faşist AFD, şu an Rusya'ya karşı diyalog söylemini söyleyen AFD, yarın Rusya'yı düşman ilan edecek. Çünkü tekelci burjuvazinin çıkarlarını savunan bir partidir. Ve tekelci burjuvazinin çıkarları bugün Rusya'ya karşı savaş açılmasını istemektedir. O nedenle solun, sendikaların, demokratik örgütlerin, özellikle göçmen örgütlerinin bu konuda son derece önemli görevleri vardır. Eğer bu görevleri yerine getiremezlerse yarın açık faşist diktatörlükle karşı karşıya kaldığımız son derece önemli görevleri vardır. Eğer bu görevleri yerine getiremezlerse yarın açık faşist diktatörlükle karşı karşıya kaldığımızda artık çok

0: Evet değerli dinleyiciler ve burası Nürnberg'in Özgür Sesi Özgür Radyo, Radyo Z ve Liebes Hörerinnen und Hörer, Sie hören Radyo Z, Affen von uns gemacht, mehr gehört zum Moment, eine türkischsprachige Sendung, Özgür Radyo auf Sendung. Wir werden bis 16 Uhr mit Ihnen zusammen sein. Değerli dinleyiciler, yayınımızın başında belirtmiştik Garip Ali ile görüşeceğiz diye. Garip Ali, duvar yazısı .org yazarlarından ve Berlin'den çok ciddi ve çok çeşitli haberler sunuyor oraya. Ve zaman zaman da bizimle görüşüyorduk ama Berlin'de herhangi bir gelişme olduğu zaman Garip Ali başvurduğumuz arkadaşlarımızdan birisiydi. Garip merhaba.
1: Merhaba Ali.
0: Garip, Berlin sallanıyor ve biz buradan da izliyoruz. Aslında Almanya'da çok ciddi bir sarsıntı yarattı Berlin seçimleri. Sol partinin güçlü olması ve ondan sonraki tartışmalar çok ciddi Berlin, yani genel olarak Almanya'da temel tartışılan konu.

0: var halinde oldu. Özellikle Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin seçimleri son ayların en tartışılan, en çok tartışılan konuları arasında ve deminki görüşmemizde de konuştuk. Özellikle Murat Çakır'la da yaptığımız röportajda bahsetmişti Murat. Yani partilerin, kurumsallaşmış partilerin artık yavaş yavaş gittiği noktada ciddi bir panik yarattığı üç eyalet seçimlerinde AfD'nin yükselişi, Berlin'de sol partinin güçlü çıkması bayağı bir, yani fırtınadan sonra bir şey yarattı, böyle bir ciddi bir moral bozukluğu yarattı herkeste. Şimdi Berlin'deki seçimlerde özellikle kamulaştırma konusunda, evlerin kamulaştırılması konusunda ve Berlin'de Elif Eralp'ın bir belediye başkanı olması söz konusuyken şu andaki tartışmalar sanki engellenmeye çalışılıyor gibi bir hava var. Özellikle bu süreci nasıl değerlendiriyorsun? O konuda senin düşünceni almak istiyorum.
1: Evet, yani dediğin gibi büyük partiler, büyük burjuva partileri, kurumsallaşmış partiler, CDU, CSU, SPD ve FDP gibi partiler, Yeşiller de kısmen dahil, bunlar bayağı ciddi büyük oy kayıplarına uğradılar. Ve bu da aslında kaçınılmaz bir durumdu. Yani Almanya genelinde, yalnız bu üç seçimde değil, başka eyaletlerde olacak seçimlerde de göreceğiz. Bu partiler ciddi oy kaybına uğruyorlar. Ve buna paralel olarak da Berlin'de aslında çok olumlu bir gelişme oldu. Sol parti bayağı ciddi bir güçlendi. Diğer eyaletlerde maalesef böyle bir gelişme, durum söz konusu olmadı sol parti açısından. Fakat Berlin'de daha önceki anketlerin de gösterdiği gibi yüksek oranlı bir oy alacağı bekleniyordu. Hatta anketlerin verdiği rakamların üstünde bir başarı sağladı. Berlin'de birinci parti oldu. %25,3 oranında oy sahibi oldu. Özellikle gençler aslında çok ciddi bir desteğe sahip. 16-24 yaş arası gençlerin %46'sı sol partiden yana. Ve Berlin'de ilk defa 16 yaşından itibaren gençler oy kullanabilme şansına sahip oldular. Evet, sol parti neden güçlü oldu? Ona kısaca bir bakmakta fayda var. Sol parti Berlin'de Elif Eralp önderliğinde özellikle sosyal sorunları ve sosyal sorunları bakımından da özellikle konut sorunu hakkında kararlı ve iddialı vaatlerde bulundu. Ki bunlar çok gerçek dışı vaatler de değil. Zaten bundan 5 sene önce 2021'de Berlin'de bir halk oylaması yapıldı. Bu halk oylamasında Berlin halkının %59,1 oranında kesimi büyük emlak şirketlerinin, büyük konut sahiplerinin kamulaştırması doğrultusunda bir beyan gösterdi. Yani referandum çok net ve açıktı. 3000 daireden fazla daireye sahip ev şirketleri kamulaştırılacaktı. Fakat 5 sene geçti ve bu arada bu referandum hiçbir şekilde ciddiye alınıp uygulanmadı. Değişik oyalanma taktikleriyle işte araştırma komisyonları kuruldu vesaire uygulanmadı. Yani sol partinin dışındaki SPD, yani Sosyal Demokratlar ve Yeşiller de kısmen yalnız olumlu bakarlarken bu kamulaştırma projesine, fakat ciddi anlamda arkasında durmadılar. Dediğim gibi oyalandı. Fakat sol parti işte bunu seçim propagandasının en önemli noktalarından biri olarak öne çıkardı. Fakat sırf onunla da sınırlı kalmadı. Onun dışında ayrıca diğer yani alanlarda da Berlin'de bütün halkın, ayrım gözetmeksizin herkesin yaşanılabilir bir yaşama sahip olması gerektiğini savundu. Ve bu propagandasını da kapı kapı gezerek dolaşarak halka yansıtabildi. Dolayısıyla zaten Berlin'de geleneksel olarak sol potansiyel diğer Almanya'nın bölgelerine nazaran her zaman daha güçlüydü. Evet, dediğim gibi yani bu ciddi güzel başarıya rağmen belki de tam da bu nedenden dolayı burjuva partileri egemen politikalar tarafından da şimdi ciddi bir abluka altına alındı, ciddi bir baskı altına alındı, ciddi bir karalama, ciddi bir korkunç bir, iğrenç bir suçlamayla karşı karşıya. Ben bir haftadır yani...
0: Onu soracaktım. Yani şimdi Berlin'de, özellikle Berlin'de çok fazla yürüyüşler oluyor. Filistin dayanışma yürüyüşleri oluyor. Ve Sol Parti de bu içinde bulunan bir kısım insan da bunları destekliyor. Yani sonuçta orada bir yapılan yani bir katliamın da en azından sesi soluğu olmak, onlara sahip çıkmak bağında bayağı bir destek de sunuyordu. Ama şimdi onlara antisemit diye bir şey uydurdular. Sanki yani Almanya'daki bütün antisemit güçler sanki Sol Parti'de toplanmış gibi bir hava estiriliyor. Ve tabii ki göçmenlere daha çok yükseliyor. Yani daha çok bu Arap ülkesinden, Arap ülkelerinden gelen göçmenleri bir ürünü olarak sunuluyor. Nedir yani şimdi sokağa çıktığınız zaman, sen özellikle orada Berlin'de yaşayan birisi olarak nasıl o hava, yani yürüyüşlere de zaman zaman sen de izliyorsun, katılıyorsun, nasıl etkileniyor musunuz?
1: Tabii yani şimdi bu özellikle İsrail'in Gazze'ye saldırmasından, orada katliamlar ve soykırımlar uygulamasından bu yana bir yandan tabii ki Arap kökenli insanlar, Filistinliler, artı solcular büyük bir tepkiler göstererek protestolarını sokaklara dökmeye başlamalarıyla beraber devletin baskısı da aynı oranda yani hızını kırmadan devam etmekte. Yani binlerce davalar var, insanlar yargılanıyor, herkes antisemit, Yahudi düşmanlığı yapmakla suçlanıyor, gazeteciler susturuluyor, bastırılıyor.
0: Ama bu yürüyüşleri yapan insanların hemen hemen çoğu da, yani mutlaka vardır belki ama çoğu da aynı zamanda Hamas'ın yaptığı saldırıyı da kınıyor. Yani bu da onu da ayrıca söylemek lazım, değil mi?
1: Ya tabii şimdi devlet sürekli bu eylemleri yapanları, yani İsrail devletinin bu soykırımcı politikalarını, katliamcı politikalarını, uygulamalarını, prosesi ederken onlarla Hamas'la eş değer, Hamas severleri, Hamas taraftarları diye karalamaya çalışıyor ama hiçbir alakası yok. Yani Hamas'ı olumlayan herhangi bir gösteriye ben Berlin'de kesinlikle şahit olmadım. Hatta bu Filistin'le ilgili yapılan dayanışma yürüyüşlerinde, eylemlerinde solcu ve demokrat insan haklarından yana Yahudi örgütleri de çok ciddi bir şekilde aktif katılıyorlar. Mesela Berlin'de, ki belki Berlin dışında başka yerlerde de varlardır, Jüdische mi für den Frieden im Nahost, yani Orta Doğu'da barış için Yahudilerin Sesi adlı bir örgüt var ve bu örgüt bütün diğer Filistinli gruplarla, örgütlerle eylemlerde ortak yer alıyor ve yani çok sağlam bir duruşu var. Yani İsrail devletini çok cepheden ve haklı olarak sert bir şekilde eleştirebiliyor ve bu Jüdische Stimme örgüt olarak ciddi baskılar görüyor. Hatta Verfassungsschutz tarafından anayasaya aykırı bir örgüt olarak tanımlanıyor. Yani yakın bir zamanda belki kapatmaya da kalkabilirler. Bir sene önce bu Jüdische Stimme adlı örgütün de içinde yer aldığı bir inisiyatif, bir kongre düzenledi. Bir Filistin kongresi düzenledi. O kongre polis tarafından ablukaya alındı. Polis resmen toplantının yapıldığı alana girdi ve kongre 1-2 saatten sonra, yani başlamadan 1-2 saat sonra yasaklandı. Toplantı dağıtıldı, yasaklandı. Ve mahkemeye verildi böyle bir uygulamanın yasal olmadığını der ve kongre düzenleyenler haklı çıktı. Okulla ilgili güzel çalışmalar devam ediyor. Hatta bir belgesel hazırlandı. Onu da maalesef izleyemedim. Her neyse, yani Filistin devletini eleştiren herkes şimdi sıra Sol Parti'ye geldi. Ciddi bir baskıya maruz kalıyor. Ama Sol Parti'nin de bu konuda, Berlin'deki Sol Parti yöneticilerinin de bir kısmı bu konuda çok sağlam bir duruşa maalesef sahip değil. Alman devleti aslında 10 yıllardır, belki de kuruluşundan bu yana İsrail devletini koşulsuz bir şekilde destekliyor ve İsrail devletine yapılan her eleştiriyi Yahudi düşmanı olarak karalayıp baskı altına alıyor. Yani bu korkunç bir olay. Yani Sol Parti'den önce başka bir sürü grupların başına geldi. Sol Parti'nin içinde de şeyi eleştiren, İsrail'i eleştiren, Almanya'nın, İsrail'in bu katliamcı politikalarını desteklemesini kınayan, eleştiren insanlar da sol parti içerisinde sol partinin yöneticileri tarafından hizaya çekilmeye çalışıldı, eleştirildi. Ama bu kadar aşırı gitmeyin. Hatta Berlin Neukölln'de bu seçimden önceki işte seçim çalışmalarından yani seçim çalışmalarının yapıldığı bir dönemde Berlin Neukölln kanadı bir etkinlik düzenledi. Açık hava etkinliği. Orada bir rapçi yalla yalla intifada sloganı attı diye veya kahrolsun İsrail ordusu sloganını attı diye sözlerini kullandı diye sol partinin Neukölln bölümü işte antidemokratik yapılıyor diye bir ciddi bir suçlama kampanyası başlatıldı. Ve sol partinin yöneticilerine de siz bu konuda ne diyorsunuz diye bir baskı altına alındı.
0: Yani Erasa dahil ki. Evet, şu anda onlara karşı kullanılan şeylerden bir tanesi de o tabii. Evet.
1: Evet evet, yani yani sol parti içinde de Filistin'de ciddi danışmanlarda bulundu diye, İsrail devletine karşı geldi diye Yahudi düşmanlığıyla suçlanıp partiden atılanlar da oldu. Hatta Suriye devam eden bazı şeyler de var. Partiden atma davaları, durumları da var. Yani bu sol parti kendisi içerisinde bu konuda çok net değil. Zaten Alman devletinin sol partiye de dayatlı Staatsräson diye bir şey var. Yani bir konu var. Yani Alman devletinin bekası, İsrail devleti eleştirilemez gibi bir sav var ve o savı herkese dayatmaya, özellikle parlamentoda yer alan partilere ve sol partiye de dayatmaya çalışıyorlar. Sol parti de o konuda çok net değil maalesef.
0: Evet. Yani koalisyon durumu büyük bir ihtimalle olur mu sence? Yani bu özellikle sosyal demokratlarla, yani SPD ile ve yeşillerle kurmaları gerekiyor. Ama sosyal demokratların özellikle Berlin ekibinden bir yani benim izlediğim kadarıyla onlar biz hükümete katılmayalım, sadece destekleyelim, sol partiyle yeşiller hükümeti kursunlar, bizim desteğimizle kursunlar ama biz şey yapmayalım diye bir takım önerileri var. Kurulabilir mi de sence? Yani Elif oradaki belediye başkanı olabilir mi?
1: Valla şimdi önceden %100 olabilir ve de olamaz diye bir sonuç çıkarabilmek zor ama yani sol parti cuma akşamı yaptığı olağanüstü kongresinde SPD ile ve Yeşillerle koalisyon görüşmeleri yapacağı kararını aldı. Zaten en güçlü parti olduğu için koalisyon görüşmelerini yapma hakkı birinci derecede sol partiye kalır. Sol parti de bütün bu baskılara rağmen, bütün bu kararlamalara, itibarsızlaştırma kampanyasına rağmen bu iki partiyle, yani SPD'li ve Yeşillerle koalisyon görüşmelerini yapacağını açıkladı. Bugün okuduğum SPD'de koalisyon görüşmelerinde yer alacağını, koalisyon görüşmelerini kabul ettiğini kararını almış. Onlar da kongrelerine öyle karar almışlar. Yeşiller de zaten koalisyon görüşmelerinden yanalar. Koalisyon görüşmeleri olacak. Fakat özellikle bu bir haftadır sürmekte olan yoğun kampanyanın neticesinde bence zaten amaç da oydu. Sol partiye çok büyük tavizler verdirerek koalisyon kuracak olurlarsa kurarlar. Yani sol parti işte büyük tavizler vererek belli bir koalisyonu kabul eder mi etmez mi onu bilemeyeceğim ama benim tahminime göre sol partinin yönetici kesimi ne pahasına olursa olsun, ki Murat Çakır da az önce o doğrultuda bir açıklama yaptı. Bence koalisyonu taviz vererek kuracaklar ve bu sorun ciddi bir şekilde aleyhine olacak. Yani hemen birden belli olmayacak fakat zaman içerisinde vaat ettiği şeyleri, söylemleri yerine getiremeyecek. Zaten bu kamulaştırma projesi diyeyim, sol partinin çok öne çıkardığı bu proje sosyal demokratlar tarafından zaten kabul edilmeyecek. O zaten önceden açıklanmıştı sık sık bu Stefan Kraft tarafından. Biz böyle bir uygulamayı yapmayız demişti. Öbür tarafta zaten Almanya genelinde, yani şu anki federal hükümet de eyaletlere kamulaştırma konut konusundaki kamulaştırmayı yasaklama bir öngören yasa hazırlığı içerisinde. Yani bu kamulaştırmayı gerçekleştiremezse Sol Parti, buna rağmen koalisyonu kurarsa çok ciddi bir kaybe yol açar diye düşünüyorum. Zaten şimdi hepsinin bütün sayıları, rakamları veremeyeceğim ama benim duvar yazısını hazırladığım bir yazıda da rakamlarını vermiş olacağım. Sol Parti bugüne kadar özellikle Berlin nezdinde koalisyonlarda hükümette yer aldıktan sonraki seçimlerde ciddi şekilde oy kaybına uğramıştır. Mesela 2011 ile 16 arasındaki seçimlerden sonra 181 bin oy kaybetmiştir. Şu an Berlin'deki son seçimlerde 480 bin oy almış. Yani çok ciddi bir rakam. Ve dediğim gibi yani daha önceki dönemlerde koalisyonun ortağı olduktan sonra ciddi oy kayıplarına sahip olmuş. Ve bu durumda da yani bu seçimlerden sonraki Sol Parti'nin de içinde yer alacağı bir koalisyon SPD'li Yeşiller'le vaatlerini büyük bir oranda yerine getiremeyecek ve dolayısıyla bir sonraki seçimlerde çok ciddi bir oy kaybına uğrayabilir ki umarım katılmaz. Bence sol savundukları noktasında kararlı kalması lazım. Taviz vermemesi lazım. Ve ciddi bir muhalefet yapması lazım. Bir sonraki seçimlerde bence çok çok daha başarılı olabilir.
0: Evet, Murat da aynı şeyi söyledi. Doğru söylüyorsun. Evet, bakalım ne olacak. Yani sizin orada da kesin bu sosyal kısıtlamalara karşı DGB'nin yaptığı yürüyüş oldu. Yani dünkü görüşmemizde 15 bin kişinin katıldığını söylemiştin. Nürnberg'de Bavyera çapında yapılan yürüyüşe 25 bin kişi katıldı. Çok coşkulu ve gençlerin çok ağırlıkta olduğu bir yürüyüş olduğunu biliyorum.
1: Nürnberg'den daha ciddi bir katılım olmuş desene.
0: Evet, Bayern çapında gelmişler ve özellikle çalışan bütün sağlık ve hizmet sektöründe çalışanların çok ciddi katılımı olmuş. Çok fazla genç var ve çok fazla kadın varmış. Varmış diyorum çünkü ben çalıştığım için gidemedim yürüyüşe ama yakın yani işte ailemden katılanlar oldu, başkaları katıldı. Çok heyecanlılardı geldiklerinde de, yani onların bilgilerinden size aktarıyorum tabii ki bunları. Biraz sonra da zaten bu konuda bir reportajımız var. Yani Claudia ile konuşacağız ve bir takım Radyo Chat'ten arkadaşım Michel orada çekimleri yapmış. Onları da dinleteceğiz. Yani bayağı coşkuluymuş diyorlar. Sizin orada nasıldı acaba?
1: Ben de maalesef katılamadım ama dediğin gibi katılanlardan veya basından edindiğim bilgilere göre Berlin'de 15 bin insan katılmış. Hı hı. Ondan bir gün önce de zaten gençlerin silahlanmaya karşı, askerliğe karşı büyük yürüyüşleri oldu. Almanya'nın 100 kentinde bu tür etkinlikler olmuş. Almanya genelinde toplamda 45 bin genç bu tür yürüyüşlere, protestolara katılmış ve Berlin'de galiba 5 bin civarında yine bir katılım olmuş. Yani Berlin'de de bu konuda gençlerde ciddi bir duyarlılık var. Bu üçüncü büyük yürüyüş oldu gençlerin ve bu yürüyüşler galiba 2-3 aylık aralıklarla devam edecek. Askerlik konusunda da yani daha önceki yazılarımda da açıklamıştım, ciddi bir şekilde bir şey var, bir tepki var. Yani askerlik henüz zorunlu değil. Gönüllülük temelinde önce herkese şimdi Musterung denen bir mektup gönderiliyor. Ve %80'i askeriye katılma gibi bir niyeti yok. Ve dolayısıyla askerliği zorunlu hale getirecekler. Bu yani savaş konusu, silahlanma, toplumun militaristleştirilmesi ciddi bir konu. Ve bu konuda bence özellikle gençlerin böyle protestolarını, sokağa dökmeleri çok değerli.
0: Evet, mutlaka bu konuda yani özellikle şu anda işte var olan sivil toplum örgütleri, sol parti ve benzeri diğer grupların bu konulara eğilmeleri ciddi anlamda bir yani artık sokakların dolup taştığı bir döneme giriyoruz gibi bir hava var sanki. Bunu güçlendirmek gerekir, değil mi?
1: Aynen, yani onun ön ayak yani ön sesleri duyuluyor. Yani daha da ciddi bir oranda yani çapta gelişebilmesi lazım, gelişebilir. Ama şu andaki potansiyel henüz yeterli değil diye düşünüyorum. Yani bu daha çok yaygınlaşması lazım, daha çok genişlemesi lazım, daha çok güçlenmesi lazım. Artık bu mücadelede yer alan insanların gösterecekleri performanslara bağlı biraz da. Ama yani bir de tabii propaganda, yani basın, ana akım basını sürekli savaşın gerekliliğini sürekli dayatıyor. Yani her gün 24 saat anti-Rusya propagandası dinlemek zorunda kalıyoruz. İşte dronlar yok Leipzig'te, yok Berlin'de dronlar atılıyormuş. Rusya bunun arkasında, ispatlanması bile yok. Yarın öbür gün Rusya saldıracak gibi bir korku yayılıyor. Hatta Almanya'nın ulusal stratejik planlarına göre tespit edilmiş 2029'da Rusya saldıracakmış Avrupa'ya. Yani böyle asılsız bir iddiayla toplum militarileştirilmeye çalışılıyor, askeriye dayatılıyor, silahlama şirketleri güçlendiriliyor. Alman ordusuna gelecek sene 140 milyar euro civarında bir para ayrılacak ki bu federal bütçenin galiba neredeyse %30'unu falan yapıyor. Yani çok korkunç gelişmeleri var.
0: 2030 yılında bu sayının 371 milyar olacağı söyleniyor ve bütçe, Almanya'nın bütçesi 550 milyar. Yani bütçenin çoğu silahlanmaya gidiyor.
1: Evet.
0: Sosyal kısıtlamaların da paramız yok diye yapıyorlar ama silahlanmaya ve militarizme para var. Evet, garip, çok teşekkür ederim. Fakat
1: teşekkür ederim.
0: Berlin'de size başarılar diliyorum. Çıkacak yazını da bekliyoruz tabii.
1: Yakında yayınlanacak.
0: Peki, çok sağ ol. Görüşmek üzere, iyi günler diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim, iyi günler, iyi yayınlar.
0: İyi günler, sağ ol.
1: Hoşça kal.
0: İyi günler. Evet, Garip Ali'ydi. Garip Ali duvaryazısı.org sitesinde yazıyor ve aynı zamanda Berlin'de aktivist. Özellikle ırkçılığa karşı çok ciddi mücadele içerisinde bulunan yıllardan beri arkadaşımız. Evet. Bir müzik parçası ve ondan sonra Unkürzbar inisiyatifi var. Unkürzbar özellikle sosyal kesintilere karşı oluşturulan bir inisiyatif ve bu inisiyatif çok ciddi anlamda çeşitli propagandalar ve çeşitli etkinlikler yaparak sosyal kısıtlamalara karşı biz buna razı değiliz diyorlar ve sokaklara çıkıyorlar. Dünkü yürüyüşte de varlardı. 3000 civarında insan arkalarında yürüdü. Çok coşkulardı. Biraz sonra radyo chatten Michael arkadaşımızın yaptığı çekimleri de, o sesleri de bir kısmını sizlere yayınlayacağız. Ve aynı zamanda Claudia ile konuşacağız. Claudia da Unkürzbar'ın da çalışan, o da onun içinde olan birisi.